0: Üniversiteyi bitir, iyi bir iş bul, geleceğini güvence altına al. Aileler tarafından gençlere yıllardır verilen bu tavsiye artık ne kadar geçerli? Almanya'da üniversite diploması iş hayatına açılan kapının anahtarı olarak görülüyordu. Ancak bugün bu tablo değişiyor. Federal İstihdam Ajansı'nın verilerine göre 2025 yılında işsiz üniversite mezunlarının sayısı yaklaşık 335 bine ulaştı. Peki üniversite mezunu olmak neden artık tek başına yeterli değil? Ekonomideki durgunluk mu, iş piyasasının değişen ihtiyaçları mı, yoksa yapay zekanın giderek daha fazla işi üstlenmesi mi? Kozmo Türkçe'de bugün konumuz bu. Şirketler hangi niteliklere sahip çalışanları arıyor ve gençler geleceklerini planlarken üniversite eğitimiyle mesleki eğitimi nasıl değerlendirmeli?
1: Artık hangi alanda eğitim aldınız, eğitiminin sırasında hangi deneyimleri kazandınız, örneğin yabancı dil veya bir yabancı ülkede bir dönem okudunuz mu ve değişime ne kadar açık olduğunuzu da belirleyeceğim.
0: Diyor Avrupalı Türk İş İnsanları Derneği Atiyat'ın başkanı Avukat Aziz Sarıyer. Birazdan kendisiyle üniversite mezunlarının neden iş bulmakta zorlandığını ve bu sorunu nasıl aşabileceklerini konuşacağız. Ekibimizden Serap Doğan, Federal İstihdam Ajansı'nın verilerini inceledi. Detayları ondan dinleyeceğiz. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Gökçe Göksu. Serap, Almanya'da yüksek öğrenim mezunları için uzun yıllar boyunca adeta kesin bir istihdam bileti olarak görülen üniversite diploması son dönemde bu özelliğini kaybetmeye başladı. Paylaşılan son veriler üniversite diplomasının artık tek başına kesin bir iş garantisi olmadığı gerçeğini gözler önüne seriyor. Nedir bu konuda son sayılar?
2: Rakamlar çok çarpıcı Gökçe. 2025 yılında Almanya'da yaklaşık 335 bin üniversite mezunu işsizdi. Bu üzücü bir rekor. Akademisyenler arasındaki işsizlik oranı böylece %3,3'e fırladı. Pandemi öncesinde bu oran sadece %2,1'di ve özellikle son 3 yıla baktığımızda artışın çok ciddi olduğunu daha net görebiliyoruz. 2022'de üniversite mezunları arasında işsiz sayısı 202 bin civarındayken işte bu sayı 2026'da 335 bine yükseldi.
0: Yani 3 yılda muazzam bir sıçrama demek bu. Peki ne oldu da üniversite mezunları bir anda istihdam piyasasında krizin merkezine oturdu?
2: Gökçe, uzmanlara göre bunun iki büyük sebebi var. Birincisi yapay zeka. Yapay zeka artık veri analizi, yazılım, finans raporlama, metin yazarlığı ve çeviri gibi pek çok masa başı işleri devre almaya başladı. İkinci nedeni de okul enflasyonu diyebiliriz. Üniversite eğitimi görenlerin, dolayısıyla üniversite mezunu olanların sayısı arttı. Son 10 yılda üniversitelerdeki öğrenci sayısı 2,9 milyona çıkarken mesleki eğitim alanların sayısı 1,2 milyona geriledi. Yani piyasada çok fazla diplomalı ama çok az pratik iş gücü var.
0: Diğer yandan pek çok meslekte de böyle mumla eleman aranıyor adeta. Peki hangi sektörlerde dar boğaz var?
2: Federal İş Ajansı'nın verilerine baktığımızda şu an açık kadroların en zor olduğu liste 163 mesleği kapsıyor ve bunların neredeyse hepsi klasik mesleki eğitim dalları. Hasta ve yaşlı bakıcıları, elektrik teknisyenleri, otobüs, tramvay ve nakliye şoförleri gibi profesyonel sürücüler kapış kapış gidiyor diyebiliriz. Sadece 2025 yılında 54 binden fazla mesleki eğitim kadrosu uygun aday bulunamadığı için boş kalmış. Üniversite mezunları arasındaysa tıp ve sağlık, öğretmenlik, inşaat mühendisliği ve yapay zeka odaklı bilişimciler iş bulma konusunda zorluk çekmeyenlerin başında geliyor.
0: Yapay zekanın istihdam piyasasındaki etkisine dönecek olursak, pek çok meslekte çalışanların yerini yapay zeka destekli teknolojiler aldı. Peki bu bağlamda meslek veya üniversite tahsili düşünen gençlerin meslek seçimi yaparken neye dikkat etmelerini öneriyor uzmanlar?
2: Şimdi dinamik bir süreçten geçtiğimize eğitim ekonomisti Malte Zantner de dikkat çekiyor Gökçe ve özellikle de üniversite okumak isteyenlere şu uyarıda bulunuyor.
3: Beim Studium ist es so, dass Studenten 5 Jahre bevor sie dann in den Arbeitsmarkt eintreten können, entscheiden müssen, was sie studieren. Und nach 5 Jahren kann sich die Situation komplett verändert haben.
2: Uzman Zantner, gençlere üniversite tahsiline başlamadan 5 yıl sonra örneğin dijitalleşme veya gelişen teknolojiler küresel piyasa nedeniyle nelerin değişebileceği ihtimalini de hesaba katarak eğitim dalı konusunda karar vermelerini öneriyor. Diğer yandan uzmanlar küresel rekabet ve dijitalleşme ile birlikte işverenlerin artık sadece teorik eğitime ve diplomaya bakmadığını da vurguluyor. Şirketler için artık pratik deneyim, dijital alanda beceriler ve dil yetkinliği de belirleyici birer kriter haline geldi.
0: Hatta yapay zekayı kullanabilmek de artık pek çok işveren için önemli bir kriter. Yapay zekayı tehdit olarak görmek yerine işimizi kolaylaştıran, niteliğimize katkı sunan bir araç olarak görmemiz gerektiği uzmanlar tarafından da artık sürekli dile getirilen bir tavsiye.
2: Evet evet, ayrıca belirli faaliyetleri ortadan kaldırsa da yapay zekanın aynı zamanda yeni iş modelleri, yeni görevler ve yeni talepler yarattığına da dikkat çekiliyor. Nürnberg'deki İş Piyasası ve Meslek Araştırma Enstitüsü Professor Enzo Weber krizin fırsata çevrilmesini öneriyor.
4: Wir dürfen nicht immer nur schauen, was macht KI heute, was Menschen nicht mehr machen können, sondern wir müssen darauf schauen, was für Möglichkeiten haben Menschen, neue Tätigkeiten zu übernehmen. Also aus so einer Krise kann man wirklich auch eine Chance machen.
2: Yapay zeka nedeniyle insanların bugün neleri yapamadığına odaklanmak yerine yeni görevler üstlenmek için hangi imkanlara sahip olunduğuna bakılmalı diyor istihdam piyasası araştırmacısı. Şu anda daha fazla akademisyenin işsiz olması üniversite eğitiminin aniden artık değersizleştiği anlamına gelmediğine de işaret ediyor Weber. Weber gibi uzmanlar gelecekte iş hayatında başarılı olmak için özellikle 3 şeyin birleştirilmesi gerektiğine inanıyor. Sağlam bir mesleki bilgi, pratik deneyim ve yapay zeka ile dijital araçları üretken bir şekilde kullanabilme yeteneği.
0: İş hayatına atılan gençlerin en çok zorlandığı noktalar neler, nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunları şimdi de Atiyat Yönetim Kurulu üyesi Aziz Sarıyar'dan dinleyeceğiz. Teşekkürler Serap. Üniversite diploması hala iyi bir geleceğin anahtarı mı? Almanya'da üniversite mezunu işsizlerin sayısı artarken şirketler de nitelikli eleman bulmakta zorlanıyor. Bu çelişkiyi, iş dünyasının beklentilerini ve yapay zekanın gençlerin iş hayatına girişini etkisini şimdi Atiyat Yönetim Kurulu üyesi hukukçu Aziz Sarıyar'la konuşacağız. Merhabalar Aziz Bey.
1: Merhabalar.
0: Aziz Bey, Almanya'da üniversite diploması uzun yıllar işin garantisi sayılırdı. Ama şu an üniversite mezunlarından diplomalı işsiz sayısı giderek artıyor. Buradaki en büyük sorun ne?
1: Aslında ayrım yapmadan üniversite diploması veya üniversite diploması olmayan bir meslekle ilgili eğitimden iş hayatına geçişin zorlanması, bir taraftan ekonomik belirsizlik nedeniyle işe alımlarda daha temkinli davranan şirketler var. Diğer tarafta ise iyi bir eğitim almış, yani üniversite diploması olan iyi bir eğitim almış fakat bilgisini iş ortamında gösterme fırsatı bulamamış gençler var. Onun için üniversite okumak artık işe yaramıyor sonucu bence yanlış. Daha çok şartlar şu an biraz zor. Üniversite eğitimi hala çok değerli. Her eğitimde olduğu gibi. Değişen şey diplomanın tek başına yeterli olacağı beklentisi. Bu değişti. Artık hangi alanda eğitim aldığınız, eğitiminin sırasında hangi deneyimleri kazandığınız, örneğin yabancı dil veya bir yabancı ülkede bir dönem okudunuz mu ve değişime ne kadar açık olduğunuz da belirleyici. Bir çelişki var tabii. İşe girmek için işverenler tecrübe istiyor ama tecrübe kazanabilmeleri için de fırsatı vermiyoruz. Onun için bu sorumluluğu işverenler üstlenmesi gerekiyor. Daha çok üniversite ve üniversiteyi bitirmemiş gençlerimize eğitim almış, diplomasını almış fırsat tanımamız gerekiyor işveren olarak.
0: Bir işveren olarak yeni mezun bir gence baktığınızda diplomanın yanında en çok neyi arıyorsunuz?
1: Dünyaya bakış açısı biraz, yani açık mı şeyde, yani örneğin az önce söylediğim gibi bir başka ülkede bir dönem okumuş mu, yaşamış mı, yabancı dili öğrenmiş mi, ne kadar yani fleksibil bakış açılarında, yani sırf üniversiteyi bitirdin, üniversite mezunu musun, eğitimini aldın yanı sıra başka bir katkı sağlayabilecek misin? Ne kadar öğrenmeye açıksın, ne kadar farklı bir ortama açıksın, ekibe nasıl uyum sağlayabilirsiniz? Bunlar önemli faktörler oldu. Yani geçmişte belki hangi üniversitede eğitim aldın, hangi branşı bitirdin, hangi diploma elinden yanı sıra. Şirketler global çalışıldığı için, dünya o kadar küçüldü ki birbirimizce, işe girecek olan kişinin de ne kadar fleksibil davranabileceği sırf iş için değil, toplum olarak da biraz buna bakılıyor.
0: Biraz yapay zekaya bakalım istiyorum. Yapay zeka eskiden yeni mezunların yaptığı işlerin bir kısmını üstlenmeye başladı. Siz Atiyat Başkanı olarak üyelerinizle konuştuğunuzda, sohbetlerinizde yapay zekanın gençlerin işe girişini zorlaştırdığını görüyor musunuz?
1: Sırf yapay zeka zorlaştırıyor, biraz kolaya kaçmış oluyoruz. Öyle bir şey yok. Ben tabii şartlar değişiyor, çalışma şartları değişiyor. Yapay zeka tabii bir korku var. Yapay zeka iş alanı, iş fırsatlarını kapatıyor mu ya çalışanlara gerek kalmıyor mu diye. Öyle bir durum yok. Çalışma tarzı belki değişiyor. Farklı bir ortamda, farklı bir yeni bir desteklendiğim yapay zekanın çalışmayı öğrenmemiz gerekiyor. İşler değişiyor ama işten olunmuyor. Bunu tabii gençlerimiz, şimdi üniversiteyi bitiren veya meslek eğitimi alanlar belki yapay zekana daha fazla çalışmamış oluyor. Yeni öğrenmiş oluyorlar. Bu iş hayatına atanırken o konuya daha verimli olabilmesi için dikkate almaları gerekiyor. Eğitim verilmesi gerekiyor, yetiştirilmesi gerekiyor yani ek bir alanda.
0: Bir yanda işsiz akademisyenler var dedik ama öte yanda da eleman bulamadığını söyleyen şirketler var. Türkiye kökenli işverenler bu açığı en çok hangi alanlarda hissediyor?
1: Şirketlerimiz yani Türkiye kökenli işverenler çok farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla en büyük açık kesinlikle şu alanda diyebilmek için biraz zor. Almanya genelindeki tabloya baktığımızda ise bakım ve sağlık mesleklerinde, çeşitli teknik mesleklerde ve zanaat alanlarında personel ihtiyacı görüyoruz. Elektrik, mekatronik, ısıtma, tesisat gibi alanlarda buna örnek verilebilir. İşsizlik ve eleman açığının aynı anda yaşanması aslında bir eşleşme sorununa işaret ediyor. İş arayan kişinin eğitimi, bulunduğu şehir veya deneyimi açık pozisyon gerektirdiğiyle örtüşülmeyebiliyor. Onun için mezunların bulunduğu mesleklerle ilgili önemli. Belki farklı bir yöreye gidip iş alanında yani iş bulma konusunda fırsat yakalayabilirler. İşletmelerin çoğu da bunu Türkiye'den buraya getirebilecekleri elemanlardan kapatmaya çalışıyorlar. Onun için biraz şirket olarak da yatırım yapmamız gerekiyor. Kendimiz belki yetiştirmemiz gerekiyor ki boşlukları veya eleman eksiğini böylece giderip kendi bünyemizde büyütüp kendi eğitimimizi verip bir yatırım olarak görmemiz gerekiyor.
0: Siz Almanya'daki Türkiye kökenli avukatlardan birisiniz. Eğitimle yükselmenin bu topluluk için ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Bugün çocuğum mutlaka üniversite okusun diyen ailelere ne önerirsiniz?
1: Bu isteği çok iyi anlıyorum. Bizim toplumumuzda eğitim çoğu zaman büyük fedakarlıkla ilişkilidir. Anne babalar çocuklarının daha güvenceli bir hayatı olsun, kendilerinin burada yaşadığı zorlukları yaşamasını istiyor. Üniversite diploması da bunun güçlü bir sembolü oldu. Ben de tabii bir hukukçu olarak üniversite eğitiminin değerine inanıyorum. Fakat her çocuğun yeteneği, ilgisi ve öğrenme biçimi farklı. Ailelerin kendi hayallerine kadar çocukların hangi alanda başarılı, mutlu olabileceğine dikkate alması gerekiyor. Ben kendim çocuklarıma üniversite okuyunuz, hukukçu olunuz vesaire deyip ne yapmak istiyorsunuz sorusunu yönettim. Yani neyi hayal ediyorsunuz gelecekte? Çünkü bir meslek eğitimi veya bir üniversite eğitimi sizin gelecek 30-40 yıl iş hayatınızı belirliyor. Onun için sırf üniversite odaklanmamak gerekiyor. Bazen ikisi de mümkün. Bir meslek eğitimi alıp aynı zamanda da ama dual bildung system dediğimiz, dual studium dediğimiz aynı zamanda da üniversite diplomasını almak da mümkün. Yani farklı alanlar, farklı fırsatlar var. Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. İyi bir meslek öğrenmek, o alanda uzmanlaşmak, ileride kendisini işlerini geliştirmek veya kendi işletmesini kurmak. Bu da çok güzel bir kariyer yoludur. Yani sırf akademik eğitimle bir eğitimle yükselmek değil, iyi bir meslekle, iyi bir işlemle bu da mümkün olduğunu inanıyorum.
0: Atiyat Yönetim Kurulu üyesi Aziz Sarıyer'le Almanya'da üniversite diplomasının değişen anlamını, iş dünyasının gençlerden beklentilerini ve ailelerin çocuklarının geleceğine ilişkin nelere dikkat etmesi gerektiğini konuştuk. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Üniversite eğitimi hala doğru bir yatırım mı yoksa mesleki eğitim değişen iş piyasasında daha güçlü bir alternatif mi? Bugün Kozmo Türkçe'de bu konuyu ele aldık. Federal İstihdam Ajansı'nın verilerine göre 2025 yılında işsiz üniversite mezunlarının sayısı yaklaşık 335 bine ulaştı. Peki üniversite mezunları neden iş bulmakta zorlanıyor? İş piyasası nasıl değişiyor ve gençler kendilerini geleceğin çalışma hayatına nasıl hazırlayabilir? Bu soruları Avrupalı Türk İş İnsanları Derneği Atiyat'ın başkanı Avukat Aziz Sarıyer cevapladı bizler için. Sarıyer'in değerlendirmelerine göre iş hayatında yalnızca üniversite diplomasına sahip olmak yeterli değil. Mesleki bilgi, pratik deneyim ve dijital beceriler giderek daha fazla önem kazanıyor. Ekibimizden Serap Doğan, Federal İstihdam Ajansı'nın verilerini mercek altına aldı. Gençlerin ne gibi zorlukların beklediğini derledi bizler için. Kozmo Türkçe'de Almanya ve Türkiye gündemine dair konuları farklı konuklarla ele alıyoruz. Her bölüm yeni bir konu, yeni bir konukla sizlerleyiz. Bizi başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Gökçe Göksu. Başka bir bölümde yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
5: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.